0: Mahira, bağdaki çönek terğan qoğun pişip qapdı. Sərdi muzdak qoğun yürekke yaqıdı. Kelinla, billi yeyli. Layba, layba, vama yiçi çi gua gua.
1: Ayyo, cemizau jiu kaysi şue putonghua la. Ni çi gua gua, wo qu zhengli canzhuo, ranhou wo zuo tang fan fan.
2: 你们太可爱了，你们俩今天又是叠词大合集。
0: Nemi dediniz kızım? Tüşenmedim qo.

0: almıştırış.
1: 交流.
0: Fikir almıştırış.
1: 各族群众心连心.
0: Her millet amısı kalptaş.
1: 各族群众心连心.
0: Her millet amısı kalptaş.
1: 农活.
0: Dikancılık işleri.
1: 农活.
0: Dikancılık işleri.
1: 游客.
0: Sayahatçi.
1: 游客.
0: Sayahatçi.
1: 连心桥.
0: Kalıptaşlık körüki.
1: 美景.
0: Güzel manzara.
1: 广袤的乡村大地.
0: Keng yezi kentler.
1: 瓜果.
0: Meyve çive.
1: 种地.
0: Yer teriş.
1: 做饭.
0: Tamak itiş.
1: 叠词.
0: Tekrar söz.
1: 交流.
0: Fikir almıştırış.
1: 各族群众心连心.
0: Her millet amısı kalptaş.
1: 农活.
0: Dikancılık işleri.
1: 游客.
0: Sayahatçı.